sokja gi pimru tudu tu shasen sokjan di zui zangse ma che ce. Tini, mingwen be guenye gi zhungzi xidu kyunzhu. Chagwe gi chweba gyaba kangshik, ya nedu xien la gomhidu be gyumze ni, guanzui puyu na la tuze nyuba deme shi. Wengya, xia zhuba sagab, guanzui gota xokba la buzha gui si be. Lübü çaşen dinyela, zangca çıda metü. Se yi çamba şik se çar çi, nima deyü teni yinci jub gönü ngi kurim şikin bata. Sadü mungçi uesere çabı teni, tukse çeygürü çoğdu kyuva şişi. Wengya, bu mebe guotha, geni nime cingme yon labu yue rung. Chagwe la, rang rang la canbe, yue tab zha yue. Chagwe gi chagdeo to deba te ya, tab ju si re te. Diru, niwe yue la, singe chung yue ba ma se, tadong por zho yue ro pendo yue. Chagwe ni, domze che zhe si yin xing. Te lübü jize la donge ngani ge parasim. Te kese porto na nge baru tu turngo shik zhe ne chong gyo shing. Dije hang san gyo be cha jie ti gyardu tingma che gyo bata shuk gi gyuk chi ne shuk song kyan ne por gyo yi. Yong su porto pse? Teta gya zui ngui le toze mi chodong ngabde yi pa nan tu shuk te zang duen gui me bara kan yin su pong di che to. Jinda ngaba ni, ca jen sum du damra ra gyundo zhogu tsuk be tu shi yinba ta. Chu jen ta ni, lige chusuru ka tu sim ne. Damre sokja la kedop ta sunshu chi shi ye.